Aile grizare de rane bina de meto bire bina maese bina kuryatu bat ve gavaje ve botare ve dinyaye de pishni pishni bale simayla khaba be khisra la ve sinaya ama tu ve acitan koşmer adime çaka brana mebiyana.

Ale kuşkati ve kanazu tamam paşa evlete ne bejetne ve sen mele ki kanan sade de melana sade de beyana. Ale mi vata kuşkati ve kanazu tamam paşa evle o. Ale zu tamam paşa evle kazi kete kişam hate ve de tuhul kuşuri kaçe ve hulyadın abe o.

Alimin mehebun bir mektebu medrese. İsmail-i Bazidi, Ali Şerin Mamzeydi, Murat Han, Umele Mehmud, Halife Usuf, Usertacı Hamiyan, Hanibar.

0: genge şekerin. Cigira Serok Veziri Vezira Berevaniye Hollanda'yı Dilan Yeşil Gözradliğine Aluzin Rojlatar Navin Rastaras Bandoril Avrupa'yı diken. Bu tekez dike evi piştevaniye okuyaj bu hizin Irak'ı dışarı yıldıcı Daşı'yı da bedominin. Di çerçeve hevdanın jinabirna bermayin Daşı'yı da Süleymani Setomet Barhat'ın girtinev di nizike Kerkuk'ı jidinabera hizin evlekariye Çekdar yangu teröristin Daşı da pevçün derket de encamda di teröristin Daşı hatin kuştinev her o çekdara guanji birindar bu. Komiteya Şopandu Nırkandına İro, Cara Duyem Serokati Alikariya Serokumari Türkiye Cevdet Yılmaz ve Dest Çivinekir. Di Çivinede Peyvajuya Kanuni, Entegrasyona Civaki, Peşketinin Likade, Herva, Çekdanin u Xavatin Hevahengiyaya Stratejik, Tene Axaften. Tora Medyaya Amerika'yı NBC Newsra Gahand Beriya Du Hafteyan Dencama Erişeki Muşekiya İran İrtengava Hürmüze'de, Haş endamen hezin Marinza Amerika'yı birindar bu ne?
1: Dhok Radyo 88.5 88.9

0: Te uvistin na bohçaya, öhöp! Boş, derin mobilyatı da bohçayet heyn. Deher elveri destekevi. Eveş layki ve veca aksesuaratın nafmalı, babatın razandını ve avantajda. Hama dekorat çınne. Dekoratın nafmalı, dressing room, o hemici defhazu huziyinde. Aha, kada sadaf silibiş bir amına çi? Sadaf silibiş ya tuybete duşako ve duşako balivk. İşbrandın nayabın sadaf. Bu sakhlem yöleşete ve khaweko kil. Deve cabın ve. Seradana peşangiyet mepken el havleri ve selimaniye ve duhuki. Wallah aferin sadaf.
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك تايوانديه في جماري بكان 0705 225 47 74